olsun, Allah'a da varalım sonra. İstikimu atililu sufufukum sile cemalu ruhusle repetken saf bunu karuan saf diye hedefen. Allahu Akbar.